ñi di faal maam kan ni may mu na mag na mi ngi dëkk bu mi gacc ci waalo mbooj ante njaay may mu na faati mborso mbayo abdoulaye jëgat mbooj.

Ya dinliyorum. Soku fuutu wiyaani noon. Fuutu wi kubre sobo donde musoogi donde e mamudu donde e mala donde yotub jaalaalo. Oodo wiyete Oumar Samba Gata Hamadi Belal Delo. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko an heewi haala seydi ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala ko kalanɗama ko fena hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelal mbeɗa yettini ɗum.

Bula ne xejam dem jam yeler Mutufandum bek sevdum bekle Min min becer